Hakepie pavunket pieflam. Yine fotoğrafı fotoğrafıyla geyinlerinde bilin artık. Fırlıfayım.